0: tries.
1: Rasayla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa.
2: Dance FM. Record of the week.

Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim buldum, camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey düşününde.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Reklam.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
2: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin

yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Süper Box'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata. Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira. Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin. Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi. Pizza. Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise

0: kolayca verebilirsiniz. Oh. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerlidir. Pizza pizza. Mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza pizza pizza.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55, filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533-881-1999.
4: Bayık, always be with you.
5: Keep it locked for fresh Dance FM.

0: reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon Sigorta.
5: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5000

öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rocks Otel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
4: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55 filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533-881-1999.
5: Bayık. Always be with you.
6: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
7: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
6: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11. Keep it locked for Fresh Dance FM

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week.

sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa Lassa. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yarim buldum, camları kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Canın çekti, kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
5: Why Dance FM?
6: Music is the answer.
5: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
6: Music is the answer.

FM.

0: Reklam.
1: Tantaşçı, en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen

0: muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

FM.

0: 5430. Yeah.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam.
3: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
4: Maziyi savura savura deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
3: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
5: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Dance FM.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ev.com.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
2: Yeni

0: Mesut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'desiniz. The Bausa ile Magnetic'le yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Bu kez Fransız pop müziğin dünya çapında ses getiren isimlerinden Aya Nakamura ile devam ediyoruz. Hız kesmeden yoluna devam ediyor. Etkili parçalarını bizimle buluşturuyor. 2026 yılında da birçok ödül gecesinde aday gösterildi. Aya Nakamura ve Skepta ile birlikte Chippie şimdi Dance FM'de. Stop.

0: Asayi'yle haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Music is the answer.
1: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
1: Spread the word.

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Atanı dağlara yastım, yarim buldum camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
4: Turkcell'le bağlan hayata.
5: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
6: Niyaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niyaris
7: Bank. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
8: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
9: No other choice.

Parça dünya çapında hit olmayı başardı, listelerde iyi bir başarı gösterdi ve yeni parçalarıyla şimdi karşımızdalar. İşte Heroin'le Maroon 5 şimdi Dance FM'de.

ev aletleri ve hobi ürünleri Vestel mağazalarında. Geleceğin teknolojisi senin evinde. All the tunes you want to hear. Dance FM. Let's go.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Anita ve Shakira'dan Şoka Şoka bize eşlik etti. Konuğumuz oldu, yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri. Bu kez Michael Brown'la devam ediyoruz. Yanında J Balvin'le birlikte Touchdown şimdi Dance FM'de.
2: Michael Brown, Chip Robin Man, let go.

0: Reklam.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Yirne Üst Yol, Neopark AVM'de.
3: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
4: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
5: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
6: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
7: FM covers your passion.
8: Covers your passion.
7: Your lifestyle.
8: And your music on one station. Release the sound.
7: Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Dave ve Teams Rain Dance ile Dance FM'de bize eşlik etti. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Bizi Google Play'den, Apple Store'dan uygulamamızı indirerek de takip edebilirsiniz. Blue Soil ile devam ediyoruz. Yanında Louisa, Soil Blue şimdi Dance FM'de.

0: Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Tyla ve Dead Girl bize eşlik etti. Yeni saatin açılışını yaptık. Bu kez MK ve Poppy ile devam ediyoruz. Zone şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
2: Aveon, Aveon Sigorta. Hızını anlatmayalım. Sen

0: internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Türksel web sitesi ve mobil uygulamasında. Türksel'le bağlan hayata.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Yarınlara.

Trends playlistimizin üst sıralarında yer alan hitlerden biri pazartesi öğleden sonrasını keyiflendirdi. Yine enerjimiz yerinde, harika isimler burada Dance FM'de. Cool You Down ve Chaka Khan ve Sia şimdi bize eşlik ediyor.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, Afternoon It Mix'te. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Latin müziğin dünya çapındaki yıldızlarından biri J Balvin bu kez konuğumuz oluyor. Latin ritimlerini pop müzikle buluşturan J Balvin, Bad Bunny ile, Beyoncé ile birçok isimle birlikte çalıştı ve yerini müzik dünyasında sağlamlaştırdı diyebiliriz. İşte parçası Azul ve J Balvin şimdi Dance FM'de.

0: reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdi

0: with Aykut.
1: Afternoon It Mix'te Dance FM'de Shakira ve Burna Boy Dayday'la yeni saatin açılışını yaptık. Yine sevdiklerimizden biri bizimle buluştu. Oldukça etkili bir parça, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Yeni saatte de yine pazartesi hafta başında enerjimiz yerinde olacak. Bu kez Superstar Dance FM'de.

0: eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: Mert'te yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Türksel web sitesi ve mobil uygulamasında. Türksel'le bağlan
1: hayata. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın çaldı.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

senin evinde. Afternoon Hit Mix with Aykut. DJ Goja Michiko'yla Dance FM'de bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Müzik dünyasının etkili isimlerini burada Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Bu kez Lizzo konuğumuz oluyor. Still Bad şimdi bize eşlik ediyor.

yeah.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de After'ın ritmikste pazartesi akşamına doğru ilerlerken French Montana ve Max B şimdi bize eşlik ediyor. Ufak bir hatırlatma, yeni eklenen içeriklerimiz podcastlerimiz için energyplay.com'da, uygulamamızı da Google Play'den Apple Store'dan indirebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
0: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55 filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533-881-1999.
5: Bayık, always be with you.
6: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
7: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
8: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9499.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Afternoon It Mix'te ben Aykut Balcı mikrofondaydım. Yarın saat 13'te yine buluşuyoruz. Birazdan Secret Dance ve Ece mikrofonda olacak. Eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben giderken Tyler ve Zara Larson konuklarımız. She Did It Again.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'dan itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 12 Ekim ve yeni bir haftadayız. Ekim ayının neredeyse ortalarına gelmişiz bile ve sizlerle çok güzel konular paylaşacağım. Hepsi bugün Secret Dance'e. Ben Ece Kanmaz. Şimdi dünya starları sizlerle.

0: olmasaydı haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice. Choice.

0: reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim bulut camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen

0: Net'te yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açı...

Consolaccio'da gerçekleştirdiği DJ setinde tahminen 1.6 milyon kişiye müzik çaldı. Guinness bu performansı tek bir sanatçının DJ setinde en yüksek izleyici sayısı kategorisinde resmi olarak tescilledi. Harris hareket eden bir platform üzerinden performans sergilerken kalabalık adeta dev bir dans pistine dönüştü. Gecede This Is What You Came For, One Kiss, I Need Your Love ve We Found Love gibi hit parçalar da çalındı. Brezilya milli takımı forması giyen Harris sırtına da Calvinho ve çift sıfır yazdırdı. Guinness yetkilileri yaklaşık 1.6 milyon kişinin performans için bir araya gelmesini olağanüstü bir başarı olarak nitelendirdi. Calvin Harris bu kariyerindeki ilk rekor değil, ilk Brit Award, bir Grammy ve bir Ivor Novello ödülünün sahibi olan DJ, Spotify'da 1 milyar dinlenmeye ulaşan ilk İngiliz solo sanatçı olarak da tarihe geçmişti. Sao Paulo'daki dev konserse Harris'in müziğin milyonlarca kişiyi aynı anda bir araya getirebildiğini gösteren kariyerinin en dikkat çekici performanslarından biri olarak kayıtlara geçti. Helal olsun diyoruz. Gerçekten Calvin Harris şarkıları da performansı da bir başkadır. Hak etti diyebiliriz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Cardi B 3. stüdyo albümü için çalışmalara başladığını açıkladı. 18 Eylül'de Las Vegas'taki iHeart Radio Müzik Festival'de sahne alan rapçi yeni albümünü 2027'de yayınlamayı planladığını söyledi. Cardi B Kasım ayındaki doğum gününün ardından kendisini tamamen müziğe vererek kayıt yapmak için bir süre gözlerden uzak kalacağını belirtti. Şimdilik yalnızca iki şarkısından memnun olduğunu söyleyen sanatçı buna rağmen stüdyoya dönmek için oldukça heyecanlı. Rapçi ayrıca hayranlarına önemli bir söz verdi. İlk iki albüm arasındaki 7 yıllık bekleyiş bu kez yaşanmayacak. Cardi B yeni albümün 2027'de kesinlikle geleceğini söyledi. Sanatçı 2026 yılında Aha isimli single'ını da yayınlamıştı. Şarkı Billboard Hot 100'da ilk 25'e girerken Cardi B'ye MTV Video Müzik Ödülleri'nden en iyi hip hop kategorisinde adaylık getirdi. Las Vegas'taki performansı ise Snoop Dogg'dan da övgü aldı. Snoop, Cardi B'ye enerjisi ve sahne performansıyla gerçek bir süperstar olarak nitelendirdi. Üçüncü albümün adı, çıkış tarihi ve konuk sanatçıları henüz açıklanmadı. Şimdilik bilinen tek şey Cardi B'nin Kasım ayından sonra stüdyoya kapanacağı ve albümün 2027'de dinleyiciyle buluşmasının planlandığı. Heyecanla, merakla beklemekteyiz yeni işleri.

0: Reklam.
1: Tantaşçı, en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
5: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
6: FM covers your passion.
7: Covers your passion.
6: Your lifestyle.
7: And your music on one station. Release the sound.
6: Dance FM. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar var ki hayatlarında yaşanan aksilikleri diğerlerinden daha yoğun hissedebiliyor. Ancak burada bahsedilen şanssızlık doğrudan kaderden çok karakter özellikleri ve yönetici gezegenlerle ilişkilendiriliyor. Listenin ilk sırasında Başak var. Mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle en küçük aksilikleri bile uzun süre düşünebiliyorlar. Her şeyin planladıkları gibi gitmesini istemeleri zaman zaman kendilerine olduğundan daha şanssız hissetmelerine neden oluyor. İkinci sırada Oğlak var. Astrolojide Satürn tarafından yönetilen oğlaklar sabrı, sorumluluk ve gecikmelerle ilişkilendiriliyorlar. Bu nedenle istediklerinde daha geç ulaşsalar da astrologlara göre elde ettikleri sonuçlar daha kalıcı. Balık burçlarındaysa konu çok daha ilişkiler. Hassas ve empatik yapıları nedeniyle insanlara fazla şans veriyorlar. Bazı uyarı işaretlerini görmezden gelebiliyorlar. Sınır koymayı öğrenmek yaşadıkları hayal kırıklıklarını azaltabilir. Listenin son sırasında yengeç var. Duygusal yapıları nedeniyle geçmişte yaşanan kırgınlıkları uzun süre taşıyabiliyorlar. Özellikle ilişkiler ve aile konuları kendilerini zaman zaman neden hep beni buluyor diye düşünmeye itiyor. Yani astrolojik yorumlara göre bu dört burcun yaşadığı şanssızlık çoğu zaman kaderden çok olaylara yaklaşım biçimleri ve karakter özellikleriyle açıklanıyor. Yani bu burçlardan biriyseniz aman ne şanssızım demeyin. Sadece olaylara verdiğiniz tepkiler ve insanlara verdiğiniz şanslarla alakalı. O yüzden her zaman herkes şanslıdır, iyidir, mutludur, keyiflidir. Aman kendinizi sakın düşürmeyin.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. 12 Ekim tarihler, valla Ekim ayının da ortasındayız. Yani ne çabuk geçiyor günler. Bir anda bir bakmışız 2027 gelmiş. Ki 2027'den gelen haberler de var. Albüm haberleri ve sizlerle paylaşıyorum tabii ki de Secret Dance bunun için bu frekansta.

0: reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Nokta.com. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
1: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55, filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533 881 1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Working, driving.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Dünya iyi ki iyi insanlar için dönüyor. Kimse görmüyorken de doğru olanı yapan insanlar, birinin derdini çözmese bile yanında oturup sessizce eşlik edenler, sokakta gördüğü hayvana kayıtsız kalamayanlar, kendisinin de zor zamanında olmasına rağmen başkasına destek olanlar, bir teşekkürün, bir gülümsemenin değerini bilenler, bir hayvanın başını okşamak için yolunu değiştirenler, dünyanın sertliğine rağmen kalbini sertleştirmeyenler, insanlara ikinci bir şans verebilenler, bir yabancının gününü güzelleştirmek için küçük bir şey yapanlar, tüm karmaşaya rağmen iyi kalmayı seçenler. Dünya işte bu insanların hatırına dönüyor. O insanların kıymetini bilin. Sizler de o insanlardan olun.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Kendini çok fazla ciddiye almayan insanların daha mutlu olmasının altında yatan sebeplerden bahsedeceğim. Kendini ciddiye almayan insanlar temelde hayatı da çok fazla ciddiye almıyorlar. Sahip oldukları paranın, mal mülk sayısının onların değerini belirlemediğini çok iyi biliyorlar. Gösteriş peşinde koşmuyor ve kimseyi etkilemek için özel çaba sarf etmiyorlar. Aynı şekilde diğer insanlara da mevkilerine, paralarına, popülaritelerine göre değer biçmiyorlar. Hayatı kazanmak ve kaybetmekten ibaret bir yarış olarak görmüyorlar. Eğer ciddiye aldıkları tek bir kişi varsa o insanı canlarını verecek derecede seviyorlardır. Öyle çok büyük ve bencilce hedeflerin insanları değildirler. Filmlerde gördükleri büyülü aşkların ya da hayatların peşinde koşmuyorlardır, gerçekçidirler. Kimsenin mükemmel olmadığını biliyor, insanları eksiklikleriyle kabul ediyorlardır. Güvenmeyi ve sevmeyi biliyor, hiçbir ilişkilerini çıkar üzerine kurmuyorlardır. Bu yüzden onları sevmeyen insan bulmak çok zor, kıskanan insan bulmak çok kolaydır. Mutluluklarını belirli bir duruma ya da insana bağlamıyor, her durumda gülecek bir şey bulabiliyorlardır. Eğlenceli insanlardır, kim ne der diye düşünmüyor, rezil olmaktan korkmuyorlardır. Tepkileri daima doğal, yalansızdır. Ve kendilerini zerre kadar kasmamalarına rağmen yine de her zaman en cool onlardır. İşte o yüzden böyle hayatı da kendinizi de çok ciddiye almayın. Gerçekten hayat bir yarış değil. Hayat keyif almak için, böyle güzel günler geçirmek için, acısıyla tatlısıyla bir şeyleri yaşamak için buradayız. Öyle aman mevki, mal, mülk, işte marka, zenginlik, hırs, böyle gerek yok arkadaşlar. Gerçekten bir kere yaşıyoruz. O yüzden çok da ciddiye almayın. Yani tabii ki sorumluluklarınızı bilin, insanlara değer verin, özen gösterin. Ama hani böyle hırs yapıp işte ay olmadı, kendinizi yerden yere atmayın bazı şeyler için. Radyonuzdan Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle.

0: brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
0: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
3: The answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
4: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa POS. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.

0: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance F.

0: Yaz Sayı'na haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Laf.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yarim buldum camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Dance FM breaks all the rules.
5: Music.

FM.

0: Reklam.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
4: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi

0: kaçırmayın. Nihalis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.
4: Hey.

0: reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
4: Music is the answer.
5: That's why we are growing bigger every day.
4: Dance FM.
5: Spread the word.

eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. Dance FM. Spread the word.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

FM.